Wubby dee lo. Ay oy oy. Do lay. Ah ah. Ay oy oy oy. Do lay. Ah ah. Ay oy oy oy. Do lay.